yüreğinin çöllerine. Nehir oldum inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez, senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadım. İnanmadım ne yapayım, sensizlikmiş senden payım, tanrı mısın ki tapayım, sevdim seni inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana, hayatımda bir tek sana yenik düştüm inanmadım. Sen kavgamın tek

yere serdim gururumu. Hiçe saydım onurumu. Kucakladım umudumu. Koştum sana, inanmadım. Yasak koydum şu kalbime. Ne geçti ki ah elime. Bağlanmak mı? Ne kelime. Öldüm sana, inanmadım. İnanmadım, ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadım. Öldüm sana, inanmadım. Koştum sana, inanmadım. İnanmadım.

0: Mersin FM.
1: Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu kez de sizlere Boğaz'ın incisi Tarabya Moni Restoran'dan sesleniyorum. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler. Çok şeyi anlatır sevenler için. Acıyla tükenir aylar mevsimler. Bir aşk anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin efendim.
2: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çeker

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Deşaçim.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı, kalkı, nüyanın sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Uyanın, uyanın, hadi kalkın uyanın, sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tonluğa var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçe almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu

içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Emekçilik Tırmanış Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde, hemen postanın yanında, bedenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cemal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın, gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Artık bu saat ideal bir saat. Ne için mi? Uyanmak için. Bence bu saatte çoktan uyanmış olanlar vardır. Bence iş yerlerine varmış olanlar vardır. Bence gündem Mersin FM Radyosu'nda Tolga dünyasıyla başlayan sadece onlarca değil, sadece yüzlerce değil, sadece binlerce değil, sadece on binlerce değil. Bence yüz binlerce insan vardır, biliyorum ya. Vardır ya. Tabii canım ya. Yani yüz binlerce insan deyip de geçmeyin. Baktığımız ya zaman deli dolu bakma kafamda. Yani insanların sabah kalktığı bir motivasyona, bir enerjiye ihtiyacı var. Tabii tercihler farklı farklı olabilir, saygı duyabiliriz. Ama şöyle bir gerçek de var ki, yani tercihler çok farklı tercihler olabilir. Şu anda bir insanın birçok şeyde karar vereceği zaman da seçenekleri çok fazla olabilir. Yani basit bir kahve içmek için bile birden fazla seçeneği var. Böyle 10-15 seçeneği var. Tabii canım ya. Mesela yolda gidenler akaryakıt almak için, benzin ya da mazot almak için ya da tüp almak için, yani birçok alternatiften birini tercih edebilirler. Seçenek çok fazla. Tabii sabah kahvaltımızı seçerken mesela neler yemek istiyoruz, nasıl şeyler yemek istiyoruz, bunun da seçenekleri çok fazla. Yani daha bunlar örnekleri çoğaltabiliriz. Tabii ki de radyo programlarında da öyle. Yani hatta ve hatta dinlediği radyoda da böyle. Yani birden fazla seçenek var arkadaşım. Yani şu anda adamın ruh hali nasılsa ona göre radyo istasyonu var tabii ki de. Şimdi baktığımız zaman ne olabilir? Haberleri takip edeyim diye olabilir. Yani bakayım ne olmuş, ben uyurken gece dünyada neler oldu acaba? Hani bir bakayım haberler neler anlatıyor, haberler neler söylüyor falan diye dertlenmiş olabilir, içerlenmiş olabilir. O zaman devreye haber radyoları gir. Ne bileyim şey diye düşünebiliriz. Yani yabancı müzik dinleyeyim mesela. Sabahleyin bu saatte I like the Margaret falan diyebilir. O zaman yabancı müzik radyoları devreye girer. Ne bileyim, hani Tolga konuşuyordur ama karşı taraf Tolga birilerinin konuşmasından, birilerini dinlemekten haz etmiyor olabilir. Ya yani orada da hemen devreye ne giriyor mesela? Konuşmasız radyolar giriyor. Hemen sayalım. Mesela adam sabah sabah arabesk dinlemek istiyor. Mesela sabah sabah şey duymak istiyor. Uçurumun kenarına getirdiğin ömrümü harabeye döndürdün garip gönlüm. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın ya? Allah Allah. Zevkli mi? Hem programcı konuşmasın hem de arabesk olsun diyenler şu anda İç El FM'i dinleyebiliyorlar. İç El FM 95.0. Tam ya, mis gibi radyo ya. Ne bu can can can kafamızı can. Yani şey yapmayın. Ay Tolga, sende var ya, niye diğer radyolara reyting alıyorsun, yapıyorsun ya? Diğer değil la, o da bizim şemsiyenin altında. Tabii mesela dinleyici şey

diyebilir ya, arabesk istemiyoruz. Birilerinin konuşmasını da duymak istemiyoruz. Biz pop istiyoruz, popüler müzikle güne başlamak istiyoruz diyorsa. Mesela şu anda şey duymak istiyorsa, konuşmasız yerinde dur, o seni bulur ya, beni bulur. Yani öyle şey duymak istiyorsa 100.4 Radyo Mer. Radyo Mer 100.4. Non-stop pop müzik, non-stop poplar müzik. Radyo Mer 100.4. Mesela şey diyenler olabilir ya, biz rap dinleyelim, rap rap. Rap rap. Mesela raplerden nasıl bir örnek verebiliriz? Nasıl örnek vereceğiz? Dur, aklıma gelmesi lazım öncelikle. Vay vay vay vay vay vay. Demet ablam ya, buna benzer rap şarkılar demek istiyorsa günümüzde bayağı dinleniyor. Sun FM 96.1. O da bize bağlı. Evet evet, rap var böyle ağırlıklı R&B'li. Ondan sonra ne kaldı geriye? Mesela vatandaş şey diyebilir, Tolga'cığım, yani Mersin FM'i seviyoruz ama orada da sen konuşun car car car kafamızı diyebilirsiniz. Tolga'cığım doğru, İçel FM de güzel, arabesk müzik ama şu an kafamız onu kaldırmaz. Evet, Radyo Mer'i de biliyoruz, Radyo Mer de hareketli pop yapıyor, o da sizin, onu da biliyorum. Sun FM de güzel ama bize oynak bir şey lazım diyorsanız, hani şey isteyenler varsa böyle, Ankara'nın bağlarda büküldüğü Ankara havası. Onun için de Yörük FM var. Yörük FM. Yörüklerin sesi, çoğunluğun sesi. Yörük FM 105.7. Burada da non-stop Ankara havası türkü dinleyebilirsiniz. O da kurumumuza bağlı. Yok Tolga'cığım, biz senden vazgeçmeyiz diyorsanız hepiniz bir kere daha hoş geldiniz. Burası Mersin Radyosu, Tolga Dünyası programı.

FM radyosunda başlayanlar, erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, programı bir yandan dinlerken diğer yandan da mesaj yollayanlar, biz de buradayız. Biz de dinliyoruz, biz de kulak kabartıyoruz diyenler, mesajlarıyla müdahil olanlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Kimler var, kimler var, kimler var? Bakalım bakalım kimler var. Hasan günün en erken kalkanı, erkenden yol alanı. Hasan günün en erken uyananı, erkenden yollara koyulanı. Hasan sadece bugün değil aslında, her sabah erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara giriyor. Hasan için şey diyebiliriz ya. Uluslararası ne deniyor bu uluslararası şey yapanlara, ne deniliyor? Ne deniliyor uluslararası şey gidiş geliş yapanlara? Uluslararası. Uluslararası transformasyon mu? Transformance mı? Hasan'cığım sen uluslararası transseksüel nesin ya? Tam olarak. Transseksüel operatör mü? Uluslararası dediğimiz şey ya, Kıbrıs'a gidiyor. Bak öyle bir fotoğraf göndermiş ki. Öyle bir fotoğraf göndermiş ki. Denizin tam da ortasında, denizin tam da göbeğinde. Sadece kendisi değil, kamyonuyla, tırıyla beraber. Ya şey yapmayın, kamyon tırla denizden tabii gidilmez. Denizin üstü de şeyde ya. Gemide ya. Kamyonu gemiye koymuş. Gemiyle gidiyor yani. Hiç duymadınız, görmediniz mi? Arabalı gemi diye duymadınız mı? Arabalı vapur. Bunun aslında adı feribot ama bunu arabalı vapur da denilebiliyor yani, eskilerin deyimiyle. Düşünsenize, Silifke taş ucundan kamyonu koyuyorsunuz arabalı vapura. Arabalı vapurdan şeye doğru gidiyor bu. Kıbrıs'a kadar gidiyor. Maşallah. Sevgili Hasan. Bir zamanların az şoför Hasan'ı. Fotoğrafını göndermiş. Arabalı vapurda, yani feribotta, kamyonlar böyle bir sürü, birçok kamyon var. Anladığım kadarıyla kamyonlar alt tarafta, bunlar üst tarafta. Şey mi, Kaptan Köşkü'nde falan galiba. Oradan fotoğraf, aşağı doğru fotoğraf ve denizi de almış yani. Gidiyoruz diye. Erken kalkıp yol aldık diyor. Ne kadar erken kalktıysa. Bak normalde yeni sularında uyananlar şu anda Mezitli civarlarında falan. İşte Yenişehir, Mezitli, o Erdemli falan. Bu ne zaman uyandıysa Tataş ucunu falan geçmiş. Yani bildiğin Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ya. Yavru vatandaş. Aslan Alagöz. Günaydınlar olsun tüm ekşilere diyor. Günaydınlar Aslan Alagöz. Tüm ekşilere ve esnaf olan ve sabahın erken saatlerinde evinin rızkını temin için yollara çıkanlara diyor. Ha, bana diyor. Da ben yola çıkmadım. Ama ben de evimin rızkı için erken kalktım. Yol almamış olabilirim ama erken kalktım yani. Ben de evimin rızkı için erken kalktım. Bak program yapıyorum mesela. Bizler de aynı sevda için yavru vatana hizmet yolundayız diyor Hasan. Tabii ya. Mersin'den alıyor yükünü, taş ucuna kadar sürüyor. Taş ucunda da yükünü, tırını arabalı vapura, yani feribota yüklüyor. Oradan Kıbrıs limanına, Kıbrıs limanından tekrardan gideceği adrese tırı götürüyor, boşaltıyor, geri dönüyor. Boş tırı tekrardan arabalı vapura yüklüyor, onunla geri dönüyor taş ucuna. Taş ucundan da basıyor, tekrardan yeni büyük yükleyeceği yere. Her sabah. Kolay değil ya. Doldur boşalt, doldur boşalt, doldur boşalt. Harbiden zor iş Hasan'cığım ya. Ama her gün Kıbrıs'a gidiyor. Her gün 3 karton civara getirsen. Az şoför Hasan, herkeslere kolay gelsin, iyi çalışmalar diler diyor. Şoförlerin ası, az şoför Hasan. Uluslararası

ehliyet çal şoför Hasan. Erken kalkıp yol alan az şoför Hasan. Erkenden yollara koyulan Hasan. Uluslararası uluslararası lojistik operatörü sevgili Hasan ve dostları, günaydın. Kıbrıs. Kıbrıslılar, günaydın.

0: Drink Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Duydunuz değil mi? 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? Düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda çözüm ortağınız yine Yağmur Catering Yemekçiliği. Daha ne olsun ya? Selam olsun. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya, Cumali Kırmaz Usta'ya ve hanesine, ailesine, veliahtlarına, şehzadelerine, çocuklarına, evlatlarına, ustalarına, kalfalarına, çıraklarına, aynı zamanda ekibine de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleri hayır olsun, günler aydın olsun inşallah ya. Mahmut Hocam radyo başındaymış. Mahmut Hocam, ne, tanımıyor musunuz Mahmut Hoca'yı? Ya Mahmut Hoca tanınmaz mı ya? Söylesem. Ya şimdi Mahmut Hoca dediğimiz zaman anlıyorum. Aklınıza böyle Ababam sınıfının Babacan hocası Mahmut Hoca geliyor ama bu hoca hoca değil. Bu hoca efsane hakem Mahmut Altınbakır Hoca. Efsane hakem diyorum ha.

Bak dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi celbediyorum. Efsane diyorum bak bak bak. Bak bak eski hakem değil ha. Efsane hakem diyorum ya. Mahmut Altınbakır diyorum ya. Benim iş arkadaşım da sayılır ha. İkimiz de aynı grupta program yapıyoruz. Ben de Tepe Medya Grubu'nun Mersin'de. O da Tepe Medya Grubu'nun Sun TV, Çel TV'sinde.

0: atlıyor muyum şimdi? Neydi? Ön libero muydu? Arka kale, kale arkası mıydı? Ya benim hafızam biraz zayıf ya. Efsane hakem Mahmut Altınbakır hocam Tepe Medya Grubu'nun Sun TV'sinde her salı konu ve konuklarıyla sizlerle. Efsane hakem hocam haftanın maçlarını masaya yatırıyor. Kendisi de yatıyor bazen. Günaydın Tolga, iyi yayınlar. Bizim programı nasıl buluyorsun? Ankara'ya selamlar, sabahları süper diyor. Ankara'dan efsane hakem Mahmut Altınbakır hocama da günaydınlar. Şimdi Mahmut hocam, sizin programınız şöyle oluyor, ben şöyle söyleyeyim. Bir hafta boyunca futbol izlemesem, spor izlemesem, Mahmut hocanın programını açsam bütün haberler alabiliyorum. Harbiden tartışmalı pozisyonlar. Hakem kararı, yanlış hakem kararı. Kendisi zaten efsane hakem, biliyorsunuz. Hepsinden haberdar oluyorum. Tabii bilgi sahibi oluyorum. Mahmut hocam programını izliyorum. Sonra bir gün sonrasında mesela bir dost, o öyle değil. Bak o olsaydı öyle değil. Mahmut hocam bize anlatıyor. Ben de ortama giriyorum. Bak, orada hakem yanlış karar verdi. O kart çıkmayacak. Bir de tabii spor programının içerisinde şov da katıyor Mahmut hocam. Yakında program beraber sunacağız. Tabii. Yakında beraber. Olur mu kardeşim? Nasıl sana kart diyeceğim? Mahmut hoca dedi ki Tolga akıllı ol. Bak efendi ol, akıllı ol. Ben kızdıracağım Mahmut'u. O diyecek ki offside değil. Ben de diyeceğim nasıl ya, buz gibi offside. Mahmut hocam da diyecek ki akıllı ol lan. Kızdırdım biraz. Selam olsun Mahmut hocamıza ve ekibine. Ailece severek beğenerek dinliyoruz her salı akşamı Sun TV'de. Instagram Radyocu Tolga takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da takipleşelim, buluşalım. Instagram Radyocu Tolga'da konuşalım, kozlarımızı paylaşalım. Kimin ne şeyi varsa yazsınlar, yani buluşabiliriz orada yani. Buradayız yani, biz de uzaklarda değiliz yani. Bir şekilde konuşuruz yani. Hadi o zaman gel Instagram Radyocu Tolga.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Az önce neyin örneğini vermiştim? Vay vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Ya tamam. Şarkının başlangıcını da biliyoruz. Öyle başlamıyor. Dırıt dıdıt. Dırıt dıdıt. Dırıt dıdıt. Dırıt dıdıt. Tamam tamam, biliyoruz yani. Şarkı şöyle başlıyor. Yerinde dur. O seni bulur ya. Herkes olur. Seni unutur. Tamam ya. Herkes kendi işini yapsın. O zaman şöyle afyonla güzelce patlasın mı? Ama şöyle hakikaten hakkını verelim mi? Ama şöyle gerçekten böyle bağırarak söyleyip de böyle günden neşeli enerjik başlayalım.

0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Traducete nel mio cardio, io non sono da solo.
0: Kimler radyo başındaymış bakalım. Kimler gündem versene Tolga Dünyası'na başlıyor. Mecit Yalçın, günaydın kardeşim. İyi yayınlar yazmış, göndermiş. Sana da günaydın Mecit Yalçın. Sana da hayırlı

0: Sana da günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mecit Yalçın. Aynı zamanda Fatih Özü de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aynı zamanda Celal ortağınıza da hayırlı sabahlar, bol kazançlar. Aynı zamanda Yavuz müdürünüze de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aynı zamanda muhasebeci arkadaşlara da, teknik servistekilere de, pazarlamadakilere de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hani siz nasıl diyor Akşaritma ailesi? Hani siz nasıl diyor Orion Akşaritma sistemlerinin ailesi olarak biz buradan abi yani. Yıllarlara da hayırlı sabahlar olsun, bol kazançlar olsun. Kaldı mı başka bir şey? Peki Mecit Yalçın ve tüm tayfası. Şürekası, şürekası. Tabii canım. Mecit Yalçın ve... Mecit Yalçın ve dostları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mecit Yalçın, Fatih Öze de ki... Dur bakayım, ne de. Şimdi artık karşılaşma... Şeydi ona. Parayı buldu bizi unuttu de, söyle ona. Fatih de ki parayı buldu bizi unuttu de. Ona de ki, parayı buldu artık bizimle muhatap olmuyor de.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajım var mı?
0: Ona de ki artık de bizimle direkt muhatap olmuyor. Mecit üzerinden bizimle iletişim kuruyor de. Söyle ona. Şimdi bir dönemler erken kalkıyorum Tolgacığım. Erkenden işimin başını da yerime alıyorum falan diyordu. Meğersem çocuğu okula bıraktığı dönemlerde mecburen kalkıp servise para vermemek için günler şey ya. Şimdi çocuk dediğimiz koca delikanlı oldu Mustafa Efe. Okula kendi imkanlarıyla gittiği için Fatih'i de bırakmak zorunda kalmadığı için dolayısıyla iş yerine de geç gidiyor. İş yerine geç gittiği için de artık bizim karşılaşma ihtimalimiz başka varlara kalıyor. Sen Mecit yine de Fatih'e de ki parayı buldu bizi, o da söyle ona de ki parayı buldu. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Selamünaleyküm Tolga abi, hayırlı sabahlar. Ben Çetin, biz de her sabah seni dinliyoruz. Vay Çetin'im, sen de her sabah diyorsun. Çetin'cim sen de yar mı gönlü Fatih gibi parayı bulunca bizi... Olur mu bir yan, öyle bir şey olabilir? Geçer mi aklından yani Çetin? Ya şimdi Çetin, kardeşim ben sana hayırlı sabahlar, bol kazançlar diyeyim de sen sakın bana şey deme. Tolga abi ya, Mecit Yalçın'ın mesajını 3,5 dakika okudun. Bizimkini 10 saniye, niye abi, ayıp değil mi deme. Çünkü Mecit de tanışıyoruz, tanışmıştınız, sevişmiştiniz. Çetinci. Yani kendi aramızda ticari bir ilişki var. Benim az önce söylediğim süprimin

direkt olarak Aksu Arıtma'nın ve Orion Su Arıtma Sistemlerinin sunduğu Tolga Dünyası değil ama bilinçaltınıza bunu yerleştiriyorum. Ne karşılığında? Bir bardak arıtılmış su karşılığında değil tabii ki de yani. Var bizim de. Kendimize göre bazı çıkarlarımız var. Bazı çıkarlarım doğrultusunda görevimi kötüye kullanmak. Evet. Günaydınlar Tolga Bey, ben Ercan, yolda giderken tesadüf ettin, günümüzü güzelleştirdin diyor. Vallahi mı diyorsun Ercan? Harbiden bunun bir bedeli var mı acaba ya? Mesela şeyde, sanal medyada jeton falan var. Gibi gift var, bir şeyler var. Mesela Ercan şu anda mesajla beğenisini dile getirdi ya. Bundan benim kazancım ne? Artı bir rating. Başka bir yok. Yani artı bir rating. Aslında öyle olması lazım yani. Dinleyici mesela beğenisini Ercan'cım jeton satıyorum, İBAN'ımı vereyim sana, jeton al. Sakin ol. Mesela paralı platform olsa, insanlar dinlemek için üye falan olsa böyle, oradan gelirlerden para şey yapsam. Bunu ben düşüneyim, değerlendireceğim. Bunu değerlendireceğim. Bunu değerlendireceğim. Cengiz de radyo başındaymış. Vallahi Tolga diyor, ben de nereden baksam bir 10-15 yıldır dinliyorumdur herhalde ya diyor. Nereden konu açıldı? Şeyden mi? Bir zamanların değil, tüm zamanların en eski o derim. 10-15 ha? 10-15. Ha şöyle diyebiliriz ama bak, Mecit'ten daha uzun süredir dinliyorsun diyebiliriz. Mecit şurada tanıyalı kaç gün oldu? Yani en fazla birkaç gün, bir hafta 10 gün. Bilemedin 21-2 ay. Belki birkaç sene, hadi olsun olsun 3-5 sene. 5 sene yoktur ama ben bir söyleyeyim sana. Yani 10-15 de iyiymiş ya. Yani. Hani sen şey diyebilirsin, Mecit'in önüne geçip birim ben senin önündeyim kardeş diyebilirsin. Yani. Sürekli sorup durdum kendime. 10-15 sene güzel bir şey ya. İyiymiş harbiden diyorum. Aslında bir kampanya mı yapsak ya? 50 yıl boyunca Tolga Dünyası'nı dinleyenlere sıfır bir araba giriyor. Yok şimdi eğer ki bunu 5 yıl boyunca dinleyen dersek olmaz, çok var. 10 yıl da bayağı sıkın. 15 yıl da aynı. 20 ayrı. 20-30 desek şunun şurasında birkaç senesinde 30 sene olacak. Biz bunu 50 diyelim. O zamanlar ben ölürüm zaten. Peki, sevgili Cengiz. Teşekkür ediyoruz. Teveccüh ediyorsun. Harbiden bak. Bizi şımardım ya şimdi be. Harbiden seni günümü güzelleştirdin şeyin dediği.

0: benim. Erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, kahvaltısını yapanlar, belki de şu an birkaç tane öte ihtimal var. Bunlardan bir tanesi kahvaltısını çoktan yapmış olanlar var. Bunlardan bir diğeri şu anda kahvaltı sofrasında olanlar var. Bir diğeri de şu an birazdan kahvaltı yapacak olanlar var. Yani kahvaltısını eğer ki daha erken saatte yapmış olanlar varsa onlar artık öyle mide kazınmaya falan başlıyor. Erkenden kastım adam sabah 6'da uyanmış mesela ya da 5'te kalkmış böyle atıştırmış. Olasılık dahilinde, ihtimaller dahilinde yani. Bunları da ekart edemeyiz, es geçemeyiz yani değil mi ama yani. Var birkaç versiyonu var mesela. Şimdi biz size ne yapalım biliyor musunuz? Öğlen ne yiyeceğinizle ilgili bilgi verelim size. Anlatalım size neler olabileceğiyle ilgili. Hemen şöyle bir menüler oluşturalım. Yağmur Catering yemekçilik menülerini oluşturalım. Yağmur Catering yemekçilikte bugün patlıcan karnıyarık var. Patlıcan karnıyarık. Evet evet, bakınız şimdi menü oluşturuyorum size. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan karnıyarık. Yanında spagetti makarna. Yanında meyve. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte ızgara köfte, yanında mercimek çorbası. Yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte yumurtalı ıspanak, yanında yayla çorbası, yanında şalgam, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur Catering yemekçilikte İnegöl köfte. Yanında bulgur pilavı. Yanında ayran. Aşk böyle bir şey. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın o müthiş ellerinden, lezzetli ellerinden güveçte kuru fasulye, yanında tereyağında pirinç pilavı, yanında taze salatalıklı cacık, yanında yeni toplanmış bir baş isteyene taze isteyene kuru soğan, yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Saydım size, çeşitleri de saydım ya.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii ki ya, iş yerlerine tabildot usulü servis de var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir de direkt mesajla bilgi alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İstanbul. İstanbul ne lan? Şarkıda İstanbul diyor ya. Yağmur Catering Yemekçiliği hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sipariş verenlere de afiyet, bal şeker olsun. Unutmayın, Instagram Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsun. Direkt mesaj gönderip bilgi alıyorsun. İş yerlerine tabildot usulü servis baba.

0: çayım bitmiş. Şimdi yağmur yemekçiyle çayım bitmiş çay olmaz yani. Ben kalkayım kendim alayım, bir mola vereyim. Moladan sonra buradayız, ayrılmayın. Hemen geliyoruz, alkışlar sizler için.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali

Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya ben böyle bir devam düşünmemiştim. Bu şarkının ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bir şekilde istemek girmiş ama ben herhalde dedim. Melek Mosso olunca biraz daha hareketli falan bir şeydir diye tahmin ettim. Neyse. Yani genelde program sonlarında böyle son şarkı biraz modumuz düşük şey yapıyoruz ya. Öyle bir şey oldu ama neyse dedik verelim. En azından belki bunu da bu mutlu ettiğimiz bir insan olmuştur ya belki de. Ne güzel oldu falan diyenler olmuştur. Ya zaten ben böyle sert ve katı kurallara karşıyım. Hani bazen şey derler ya öyle olmaz böyle olmaz lazım. Nedir bu arkadaş yani? Şey mi anayasanın birinci madde değiştirilemez maddesi mi? Vahiy mi indi nedir yani falan derim ben normalde. Bu da ona benzer bir örnekti yani anlatabildim mi? Tolga Dünyası devam ediyor. Yağmur Catering yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası devam ediyor. Ya bazen böyle reklam aralarında falan böyle boşluklarda sanal medyaya bakıyorum ben de haber falan böyle. Ama dalmıyorum yani beni büyülemiyor. Ben işime gelenlere bakıyorum. Hani böyle bir şey izleyip de oradan oraya geçip oradan oraya geçip günün sonunda yaz kızım 100 kilo çimento 500 kilo demir. Öyle oluyor ya nereye girdiğini unutuyorsun falan böyle. Üstten üstten haberlere bakıyorum. Ya son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün biraz daha artıyor abi ya. Yani şimdi zaten günümüz teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık telefon dolandırıcılığı üst boyutlara çıktı. Benim gençliğimin ilk yıllarında

tuşlu çevirmeli telefonlardan. Biz tezahürat numara tuşlardık böyle. Yani işte o delikanlı çağlarımızda. Yani ya şey yapardık. Adını sen getir. Ya böyle telefona çıkan kişi işte atıyorum böyle adamsa kapatırdık yüzüne. İşte bir kız sesi geliyorsa merhaba falan filan konuşmaya çalışır. Bu da bir dolandırıcılık sonuçta. Oradaki amaç şey ama kur. Oradaki amaç şey ama. Yani flörtleşmek falan gibi bir şey. Tabii şimdiki teknoloji yok ki numaran göründü görünmedi seni buldu konum falan filan diye. Sonra olay biraz ilerledi. Olay şeye dönmüştü. Sarı sayfalardan vuruyorlar. Sarı sayfalar vardı şimdi bilinmeyen numaralar servisi. Oradan işte Tolga Üstlük diye yazıyor numara. Arardım Tolga Bey'le görecektim. Efendim çekilişimizden ne diye kazandınız falan diye. Oradan böyle başlıyorlardı bir dolandırıcılık yöntemine. Tabii o zaman IBAN da biraz zordu. Sonra işte biliyorsunuz işte isminiz bilmem neye karıştı. Suç örgütü falan filan diye bunu genişletmeye çalıştılar. Böyle bir durum oluştu. Yani sonra işte yeni yakın gene geçtiğimiz günlerde bahsettim. Bal tuzağı diyorlar işte böyle tanışma platformlarında mı? Salam ya da mı? Gözde kestikleri birine işte kadın kur yapıyor. İşte onu bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi burada erkeğin aklına şu geliyor. Bu kadın değildir herhalde diyor. Yani uyanık ya. Sonra kadın işte fotoğraf atıyor, kamera açıyor falan. Aa diyor kadınmış gerçekten. Oradaki durum farklı var. Bunun iki türlüsü var. Birincisi gerçekten kadın olmayıp kadın profiliyle insanları tuzağa düşürenler. Onlardan para isteyenler. Bir de gerçekten böyle konuşup da kadın olduğuna inandıran. Kadın olan yani ciddi anlamda kadın olan. Ondan sonra fotoğrafı gönderen, video gönderen, gerekirse kamera açan. Ama oradaki durum farklı. Orada seninle buluşuyor, buluşmuyor değil. Nerede buluşuyor? İkiniz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara Ulus'ta. Ankara'yı bilenleriniz var mı? Ulus'u. Ulus Ankara'nın çok nezih, çok kaliteli, çok... gerçekten güzel bu arada. Gerçekten güzel. Sadece biraz pavyonlara, gazinoları var işte. Oradaki hikaye şey, işte böyle tuzağa düşürme, tuzağa çekme derler ya. Götürüyorlar abi işte oraya. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar falan. Bak farklı farklı şeyler var ya. Adamdan bir hesap geliyor. Tabii ki de mekan, anlaşmalı mekan. Mekanda zaten Rizvanlı gibi 5-6 adam var böyle. Adam da diyor ki lan ne güzel yere düştüm. Hatta ve hatta orada işte kadın mesela adamı götürüyor ya. Atıyorum kim götürsün? Safinaz. Adamı götürüyor ya. Orada bakıyor da adam çok aşırı safsa. Başka bir kadın daha olaya dahil oluyor. Nasıl olsa bunların işi bu ya. Sonra Safinaz bir 5 dakika bir yere gidip geliyorum dediğinde bu sefer de öteki kadın da adama yürüyor. Ya diyor Safinaz'ı boş ver diyor. Ben senden hoşlanıyorum. Adam diyor Allah Allah. Öldüm de cennete mi düştüm lan? Anladın mı? Bunların hepsi tanışık. Adam yani yıllardır nasıl bir sevgi açtıksa mesela. Neyse yiyor içiyor 3 saat 5 saat falan filan derken her şey adam kalkmak ister mi ya parası neyse vereyim der yani. Parasından kastım yalnız hesap ha. Çiçek, çikolata, ondan sonra bal, pekmez, yemek falan. Neyse işte bunlar. En sonunda adam kadın diyor ki hadi kalkalım diyor. Adam diyor tamamdır hesabı öderim hesap bir geliyor abi 80 mi dersin 100 mü dersin 150 mi? Ne yaptın kardeşim hayırdır arsa mı aldık dediğin zaman oradan o güvenlik dayılar. Vallahi dayı ya bu hesabı ödersin ya da seni başkalarının masasına oturturuz bak. Bu da değişik bir dolandırıcılık yöntemi. Ben her zaman söylüyorum aman diyeyim zaman kötü kolla...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatlerini, işte çalışma koşullarını, İşte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Eğer ki bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi bir, ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi

0: biz çözelim.
1: Yağmur Catering yemekçilik. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemekçilik de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında böyle numune falan getiriyor. İstiyorsanız siz gidiyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım. Nedir ne değildi. Mutfağı bir gezelim usta falan deyip böyle. Bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz ya, arada bunları da bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diye hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Usta bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir bol? Bir de bu rakamlara biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınızla yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering Yemekçilik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz, usta diyorsun cenazemiz var, 100 kişilik bir mevlidimiz var. Yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten. Alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde. Veriyor orada tabildotu mabildotu her şeyi beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmıl Sanayi sitesinde, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz.

Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince az önce bir dolandırıcılık falan da dedim ya. Şöyle, şimdi bir esnaf arkadaşım, çok da saygıdeğer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma. Ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta, halka hitap ediyor. Yakışıklı. Aradı bir konuştuk işte, Mersin'den sen görüşelim dedi, Ankara'dayım dedim, telefonla anladı derdini. Çok gerek.

Az önce dolandırıcılık dedim ya, bak bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari ahlakın dışında. Ahlaki değer olmayan bu bir ama bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan değil. Bak anlatayım size. Ya diyor geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor işte biraz yemiş içmiş, fotoğraf çekmiş, video çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, ya demiş ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla bütün her şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir bilgi, birikim, birif falan değil. Telefonu böyle, kulak bu böyle böyle falan. Anlatmış anlatmış kız demiş ki bizim müdür demiş ki eyvallah güzel hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş yok buranın işte size şey yapalım lansman işte neyse artık ben blok anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş müdür arkadaş demiş ki tamam hanımefendi misafirimiz olun afiyet olsun sıkıntı yok yok demiş olur mu büyük bir çalışma falan. O an tabi önemsememiş müdür aradan bir hafta geçmiş kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çektiği fotoğrafların işte kolaj mı edip bunu öyle bir şey yapmış yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki yani bizim böyle bir talebimiz yok falan ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı anlattı anlattı ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamızı ajansla yapıyoruz falan filan geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş yani bu paylaşım mı yapıyormuş ne yapıyormuş falan filan işte bir şeyler anlattı böyle. Sonra işte gel dedi ki işte bu hizmetimizin karşılığı rakamları örnekle geçelim işte 50 bin 60 bin neyse. Adam şaşırmış ya bizim esnaf arkadaş. Ne demiş ne nasıl yani demiş. Olur mu demiş kız ya biz yaptık ettik ya falan filan gibisinden. Adam diyor ki yani ben orada diyor kendimden utandım diyor. Bir de o gün yani çok detaya girmeyeceğim tamam. Yani daha müsait bir kıyafet çeşidiyle geldi gelmiş diyor. Orada diyor bağırıp çağırdı hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim daha geçmedi gidiyor dur diyor dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne oldu. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan demiş yok düşünmüyoruz falan. E falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış benimle alakası yok demiş ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde bir an bir baktık diyor insanlar bana arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor sosyale baksana diyorlar. İkinci gelindeki bu sefer de kötü demiş falanca mekana gittik çok da güzel değildi. İğrençti çok kötüydü. Rezaletti işletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor hakaret ediyorlar lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak istemiş ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi yok işte beni dokundun falan taciz öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin, kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan korur. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz bize gazoz ısmarlasana falan. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki tane fotoğrafını paylaştım. Bana para vereceksin. Hayır vermezsen beni tacize... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da Tolga istediğim şarkıyı çalmazsan beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söyler sen söyle. Etmediysem de taciz edeyim ödeşelim ne olacak? Bana yemez bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar bak böyle bir hikaye var işin içinde. Tevekkeli ben de bazen karşılaşıyorum böyle. Gerçi bu arkadaşla karşılaşmadım da. Hakikaten işte kötüleme mötüleme iğren demek ki ha şey mi deniliyor yani Tolga'cığım bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik çok güzel mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya iğrenç bir program. Allah sonumuzu hayır etsin ilerle karşılaştırsın. Bu ne böyle?

harbiden ülkemizde ya, dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var. Aman diyeyim, dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da çok başta geliyor. Ona dikkatli olun. İşte sanal medyada tanışma tuzağıyla yapılanlar, aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya. Erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzet-i nefsiyle oynuyor derler ya böyle. Gençliğini çalıyorlar. Ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. Lan insan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene, işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani düşünsene, yıllarca hani şey derler ya, onurun için, şerefin için, itibarın için yaşamışsın. Bir tane genç kız geliyor işte, ne oldu belirsiz, influencer fenomen. Eğer diyor, ben diyor sana hizmet verdim diyor. Eğer diyor demezsen diyor. Şahsen yani işte... Ya Allah bana çıkar, karşıma çıkar, benim karşıma çıksa. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyse ben ondan... Tanıyanlar tanır beni ya, bilirler yani. Sıkıntı yok.

rahmetli İbrahim Erkal'a hürmet ve saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Tolga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarla radyonuz Mersin FM'de.

0: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza.

0: Izgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
0: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM
0: 104.6 Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüttü böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye sonra. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız hani böyle toplu çalışan

0: kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınız da yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa, siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyeniklik, ekonomiksi ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuşsak,

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gelecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını

0: doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin FM 104.6.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga

Müthiş bir günün sabahından. Bilmiyorum ben şimdi Ankara'da müthiş. Yani baktığımız zaman nasıl müthiş olabilir? Yani şimdi sıkıntısız, sorunsuz, problemsiz anlamına gelen bir müthişlikten bahsetmiyoruz. Yani tabii ki de dünya genelinde, dünyanın birçok bölgesinde problemler vardır, sıkıntılar vardır, sorunlar vardır. Yani açlıkla mücadele eden insanlar vardır. Katliamlarla mücadele eden insanlar vardır. Savaşlara karşı karşıya kalmış olan insanlar vardır. Yani daha sayamayacağımız bin bir türlü adaletsizlikle, haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıya kalmak zorunda kalan insanlar vardır. Ya emin olun var ya, dünyanın bin bir türlü hali, derdi, sıkıntısı vardır. Ülkemizde de ciddi problemler yaşayanlar olabilir. Ülkemizde hak ettiği değeri bulmayanlar var.

vardır. Ülkemizde hakikaten böyle baktığımız zaman ciddi anlamda bu kız yine... emeğinin karşılığını alamayanlar vardır. Ülkemizde ciddi anlamda mutsuz olan insanlar vardır. Haksızlığa uğrayan insanlar vardır. Hukuksuzluğa uğrayan insanlar vardır. Bir sürü şey olabilir. Bireysel olarak baktığımız zaman sadece şehrimizde değil, bizim ailemizin içinde de yine böyle sıkıntılar, sorunlar, problemler, bireysel anlamda kendi iç dünyamızda problemlerimiz olabilir. Ya bunların hepsi olağan, biliyor musunuz? Ya benim müthişten kastım, benim şahsi olarak bugün çok güzel bir haber olarak güne başlamam değil. Yani müthişten kastım, bugün çok uzun süredir beklediğim cevabın olumlu gelmesi değil. Müthişten kastım, hani ne bileyim, sanki böyle dünyanın, ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi değil. Yani benim müthişten kastım işte enerjik uyanmak güne, işte havanın güzel olması, işte mesela elimdeki nimetlerin kıymetini bilmek nedir mesela? Bu sabahta uyandım mesela, şükürler olsun. Bu müthiş bir şey. Bu sabahta mesela gözlerimi açtım, gözlerim görüyor. Bu müthiş bir şey. Bu sabahta kulaklarım duyuyor mesela. Bak bu da müthiş bir şey. Bu sabahta yataktan kalkıp ayaklarımı yere doğru bastığımda ayaklarım yere basıyor. Bak müthiş bir şey. Daha saysak neler var neler. Mesela bir işim var, şu an ben konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Bu bir radyo programı, Tolga Dünyası benim programım. Bu müthiş bir şey. Bu işimin karşılığında para kazanıyorum. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde hazırlanan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Müthiş bir şey yani. Yanlış mıyım arkadaş? Müthiş bir şey yani. Hayır, spor, para kazanmak anlamında söylüyorum. Hani hayatımı idame edebiliyorum. Harcırağımı çıkartabiliyorum. Çocuklarımın neydi? Nafakasını çıkartabiliyorum yani. Ondan sonra bahar mevsimindeyiz. Bu müthiş bir şey. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Niye? Yaz ayına. Daha saysak bir sürü şeyler var güzel giden. Ya ben şu anda mesela sizin kendinizi daha iyi hissetmeniz, müthiş bir gün uyanmanız için elimden gelen tek bir şey var, onu yapabilirim. Sesimi duyanların alayına günaydınlar olsun. Bu kız yine bana

0: Mesela şunu paylaşabilirim sizinle. İçinde bulunduğumuz haftanın sonu Mayıs ayının ikinci pazarı. Yani her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı olduğu gibi bu Mayıs ayının ikinci pazarı da anneler günü. Bunu çok rahat sizinle paylaşabilirim. Yani şöyle ki programı tabii ki de 7 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlıyoruz ama kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu programın tekrarını dinlemeniz olası. Böyle bir ihtimal, böyle bir olasılık var. İşte bu olasılığı sizlere bahsediyorum ve şu anda muhtemelen bizi 10 Mayıs pazar sabahı tesadüfen de olsa dinleyenler var. 10 Mayıs pazar sabahı dinleyen annelerin anneler günü kutlu olmasın mı?
1: Tüm annelerimizin anneler günü kutlu.

annem annem. Annem annem. En azından perşembe sabahı dinleyenlere de hatırlatmış bulunuyoruz. Bu haftanın sonu anneler günü. Yani belki de aklınızdan çıkmıştır, unutmuşsunuzdur. Bugün 7 Mayıs Perşembe, programı canlı yayınlıyoruz. 8 Mayıs Cuma var, 9 Mayıs Cumartesi var, 10 Mayıs'ta Pazar var. Mayıs'ın ikinci haftası 10 Mayıs Pazar günü, yani anneler günü. Yani annelerimizin bizde bir beklentisi yok ama gelenek olduğu üzere bir hediye düşünecek olabilirsiniz. Bunun için alışverişe çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Annelerimizin bizden beklentileri yok ama ne bileyim çiçek siparişi falan vermek isteyebilirsiniz. İşte bunun için sayılı günleriniz var. İşte bunun için birkaç gününüz var. 10 Mayıs Pazar sabahı programa tesadüf edenlerdenseniz, unutmuşuz hakikaten ya bugün anneler günü müymüş ya falan diyenlerdensiniz, Hemen hatanızı telafi edin. Analarımızın bizden gelecek olan hediyeye veya çiçeğe bir ihtiyacı yok. Onların bizim sevgimize, ilgimize, saygımıza ihtiyacı var. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Anne adaylarının da aynı şekilde. Yani şimdiden kutlayalım. Pazar günü program tekrarı yayınlanacak. Pazar günü program tekrarı dinleyenlere de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Anneler günü kutlu ve mutlu olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şifreniz hayır olsun. Canlarım benim. Aynı zamanda adım adım Kurban Bayramı'na da yaklaşıyoruz. Evet evet. İki dini bayramın büyüğü. İki dini bayramın 4 gün sürecek olanı. Kurban Bayramı bu sene Mayıs ayı içerisinde denk geliyor. Geçtiğimiz sene Haziran'ın ilk haftasını biliyorsunuz her sene 10 gün milay takvime göre geri geliyor. Yani baktığımız zaman bu sene 27 Mayıs bayramın birinci günü. Ama tabii ki de bunun bir öncesi var, 26 Mayıs Arife günü. Bunu zaten artık pekiştirmişsiniz. Hele ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 1,5 gün idari izinli olacağını sayınca çalışanların artık bunu ezberi şöyle ki 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci günü. Yani Allah kısmet ederse Kurban Bayramı namazını inşallah 27 Mayıs Çarşamba sabahı eda edeceğiz. Yani Kurban Bayramı o. Ama teşrik tekbirleri ne zaman başlayacağız diye merak ediyorsanız. Hadi ama. Elhamdülillah. Tabii ki de Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri. Arife günü yani 26 Mayıs Salı günü sabah namazı itibariyle teşrik tekbirlerini bilmeyeniniz var mı? Yani 5 vakit namaz kılan müminler ve müminelerin namazdan sonrasında selam verdikten sonra teşrik tekbir getirmeleri. Allahu Ekber. Hayır biz hatırlatalım da sonra bilmiyordum unutmuşum falan. 26 Mayıs Salı sabahı itibariyle, Salı sabah namazı itibariyle. 26 Mayıs çalışanlara gelecek olursak Salı günü, Arife günü. Öğlene kadar mesai, öğleden sonra mesai yok. Fakat liderimiz, reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz dedi 25 Mayıs pazartesi ile 26 Mayıs salı öğlene kadar olan 1,5 günlük kısmı kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza, memur statüsünde

Peki işçilerimize verelim dedi ya bunu. Bir buçuk gün bizden olsun. Yani şu anlama geliyor. Halk dilinde, halkın anlayacağı tabirle, yıllardır halkın kullanıldığı tabirle Kurban Bayramı 9 güne bağlandı. Öyle değil mi? Evet, evet. Bağlamak deniyor ya böyle. Bağlandı yani. Yani 22 Mayıs Cuma günü okul zili çaldıktan sonra bir sonraki ders zili 1 Haziran. Yani 23 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü ders yok. Ders işlenmeyecek. Ya 31 Mayıs da dahil olmak üzere yani... 9 gün. Hangi 9 gün? 23 Mayıs Cumartesi. 24 Mayıs Pazar. 25 Mayıs Pazartesi. 26 Mayıs Salı. 27 Mayıs Çarşamba. 28 Mayıs Perşembe. 29 Mayıs Cuma. 30 Mayıs Cumartesi. 31 Mayıs Pazar. Tüm bunları topladığımız zaman 15 günlük resmi tatil. Yok ya, 15 günlük. Bir dakika. Hayır, ben biraz abarttım galiba. Evet, fazla ileri gittim ben. Ben kendimi düşündüm. Ben kendi kendime izin verdim ya. 9 gün. Bir dakika. Evet, doğru ya. 23. 23 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arası 9 günlük izin. Doğru. Benimki 8 Haziran'a kadar sürecek. Ben öyle ayarladım yani. Peki, hayrola Türkiye. Hadi iyisiniz yine. Ama tabii ki de bu izinden yararlanamayacak olanlar var. Kimler? Mesela devlet memuru olmayanlar. Ama biliyorum ki büyük kurumsal firmalar tamam ya, biz de 9 güne bağladık diyecekler. Biliyorum ki ya, o günlerde zaten sipariş olmaz falan deyip 9 güne bağladık. Ama hizmet sektörü, özellikle gıda sektörü tam da iş yaptığı zamanlar, şimdi o nasıl yapsın abi ya? Şimdi tantunici abi nasıl 9 gün izin versin abi? Küçük esnafım nasıl izin ver? Kebapçı nasıl 9 gün kapatsın abi? Nasıl hizmet vermesin abi yani? Nasıl kapatabilir abi adam? Şimdi marketler nasıl kapatsın? Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Canlarım benim. Adım adım Kurban Bayramı'na da yaklaşıyoruz inşallah.

0: Bulduğumuz haftanın sonu pazarı anneler günü. Anneler günümüz kutlu olsun. Bu program 10 Mayıs pazar günü tekrar en yayınlanacak.
1: Çocuktum, büyüdüm. Yanımda hep seni gördüm. Bana yaşattığın her şey için teşekkürler annem. Anneler günün kutlu.

0: Evet evet. Anneler gününe adım adım yaklaştık. Aynı zamanda Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyoruz. Aynı zamanda Cumali Usta bugün yine erken kalkıp yol almış. Bugün yine erkenden yollara koyulmuş. Sabahın 06.18'inde erkenden mesajlarını yollamış. Hayırlı sabahlar kardeş yazmış göndermiş. Cumali Usta. Yağmur Catering yemekçilik işletmesi Cumali Usta. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliği işleten Cumali Kırmaz Usta. Erken kalkıp yolan, erkenden yollara kayılan Cumali Usta. Her sabah iş yerine varan, yemeğin suyunu koyan, türlü türlü menüleri bizlerin beğenisine sunan Cumali Kırmaz Usta. Ailesiyle, çocuklarıyla, çalışanlarıyla, ekibiyle şöyle güzel yemekler sunan Cumali Usta. Bir menü yapayım mı size? Ha, Yağmur Catering yemekçilikte bugün neler var? Yani hazır böyle belki henüz kahvaltı yapmayanlarınız vardır. Henüz böyle kahvaltıyı geçiştirenleriniz vardır. Öğlen olsa da şöyle güzel bir yemek yiysek diye düşünenleriniz vardır. Bak, öğlenleyin ne yemek istersiniz? Hani biz her zaman diyoruz ya, bakınız şunlardan bahsediyoruz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kahvaltıyı biliyorsunuz, ne olur kahvaltıda? Peynir olur, zeytin olur, sucuklu yumurta olur, menemen olur. Çorba isteyene çorba olur. Hani biz diyoruz ya, sulu yemek de diyoruz. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler diyoruz. Kaliteli, hijyenik, güvenilir. Aynı zamanda lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering yemekçilik diyoruz ya. İşte bugün mesela 7 Mayıs'ta ne var mesela? Hani belki de bağlantıyı Yağmur Yemekçilik'te kurup da bugün yemeği Yağmur Yemekçilik'ten gelecek olanlar vardır. Bilmiyorlardır menüyü. Onlar için de bir şey yapalım. Ya da bugün Tırmıl tarafında işi düşecek olanlar vardır. Ya Tırmıl'a gitmişken Yağmur Yemekçiliğe bir uğrayayım diyecek olanlar vardır. Mesela onlar uğrarlarsa ne yiyecekler mesela, bak. Mesela ya Tolga çok bahsetti şu Yağmur Yemekçiliği. Biz de bir görüşelim de bizim iş yerimizin yemeklerini de artık onlar geçsinler diye düşünen olabilir. Peki bugün yemek gelmeye başlarsa ne gelecektir bakalım ha? Öncelikle kurudan başlayayım mı? Kurudan. Evet evet. Güveçte kuru fasulye. Her gün var abi. Her gün. Yanında pilav da var. Her gün abi. Her günün menüsü. Seviyorsanız eğer. Her gün kuru fasulye pilav yemekten bıkmam diyorsanız. Her gün kuru fasulye. Her gün pilav. Her gün cacık. Her gün soğan, limon, biber ekmek. Hepsi birden sadece 200 liraya Yağmur Catering yemek. Evet evet. Şöyle değişik bir şeyler olsa falan diyeniniz varsa en değişini söyleyeyim mi size? Hatay tava. Evet evet. Yağmur Catering yemekçilikte bugün menüde Hatay tava var. Yani Hatay tava. Yanında bulgur pilavı. Yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Şiş köfte var, şiş köfte. Evet evet, yani Yağmur Catering yemekçilikte şiş köfte. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran. Tabii ki de limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden. 300 lira değil, 250 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Sipariş hattı var, eğer ki kaydetmek isterseniz alın size numarası.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Tahmin ettiğim kadarıyla numarayı kaydetmenizi merak etmeyin. Numara günde 10 kere

Bacaklarında dönüyor. Ama daha da pratik bir yol istiyorsanız Instagram Radyocu Tolga. O benimki oluyor. Instagram Yağmur Yemekçi. Evet evet, takip edin Yağmur Yemekçi'yi, direkt mesaj gönderin. Mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçi'yle, Instagram'dan Yağmur Yemekçi'yle direkt mesaj gönderin. Selamun aleyküm ustam, biz bilgi almak istiyorduk. Tabildot gönderiyor musunuz baba? Bunları konuşun. Konuşun.

0: Canlarım benim, anneler gününe sayılı günler kaldı. Pazar sabahı dinleyenler için 10 Mayıs Pazar Anneler Günü.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
0: Tabii böyle dramatize edilebiliyor. Hani böyle duygu yüklü, böyle dram yüklü senaryolarla da hatırlatılabiliyor. Ama hepsi bizim için. Yani baktığımız zaman harbiden de böyle işte az önce anlatılan hikaye işte. Ayrı şehirdeydik. Koşa koşa gittim ama onu göremedim, üzüldüm falan gibi şeyler söylüyor. Doğruluk payı var arkadaşlar. Aslında farkındalık yaratmaya çalışılıyor. Aslında hani ertelemeyin demeye çalışıyor. Aslında kıymetini bilin demeye çalışıyor. Aslında unutmayalım demeye, hatırlatmaya çalışılıyor. Yani hani biz insanoğlu olarak sadece annemiz, eşimiz, işimiz, ne bileyim paramız, sağlığımız, sahip olduğumuz ne varsa nedense elimizden kaçtıktan gittikten sonra kıymetini biliyoruz. Bakınız, eski sevgili diye bir tabir var ya. Yani bir çok iyi anlaşmışızdır, sevmişizdir ama eski olunca, eski sevgili denince şey oluyor ya işte, eski sevgiliyi özlemek, eski sevgiliye hasret kalmak. İşte bu da mesela elden gittikten sonra kıymetini anlamaya giren olaylardan bir tanesi. Ama tabii ki de kıyaslama gibi olmaz. Bir insanın belki eski sevgilisi olabilir. Bir insanın belki eski eşi olabilir. Bir insanın belki eski işi olabilir. Ama hiçbir insanın eski annesi diye bir şey olamaz. Tabii canım. Yani birinden şey duyabilirsiniz. Bak şunu görüyor musun? Çünkü benim eski anı, eski eşi o. Bunu diyebilirsiniz eskiden de. Ama hiç kimseden şey duyamaz. Ama o benim eski annem ya. Şimdi yenisi var, ben eski. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren, doğduğumuz andan itibaren, bizi dünyaya getiren o kutsal varlıklar, belki biz ölene kadar yanı başımızda olmayabiliyorlar ama

0: ölene kadar anne dediğimiz insan kutsaldır bizim için. Belki onun veya bizim ne zaman öleceğimizi bilmiyor olabiliriz ama en azından hayattayken, hayatımızdayken, yanımızdayken kıymetini bilelim ve emin olun bu o kadar zor bir şey değil, biliyor musunuz? Onları mutlu etmek çok zor değil gerçekten. Hani belki yeni bir sevgili yapmışsınızdır, bir türlü mutlu edemiyorsunuz. Pahalı hediyeler alıyorsunuzdur, hala tatmin olmuyorsunuz. Her gün dışarı çıkarıyorsunuzdur, hala mutsuzdur. Ama anneler böyle değil, biliyor musunuz? Bak belki bir sevgiliyi, belki bir eşi, hatta bakınız, her ne kadar eşler de bir anne ya da anne adayı olsa da, benim burada bahsettiğim bizi dünyaya getiren annelerimiz, huylarını bildiğimiz için o kadar kolay mutlu olabiliyorlar ki, o kadar kolay ki onları mutlu etmek. Bir gülümseme, bir içten sarılış, bir kulaklarına seni seviyorum anneciğim, iyi ki varsın. Yani abi, 10 Mayıs pazar sabahı dinleyenler, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçilik, tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlar.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000.

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar. Volk-

0: cam balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
8: Ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam.

0: Benim dünyamdasınız, Tolga dünyası.
1: Mersin efendim.
2: 104.6.
0: Benim radyomdasınız, 104.6 Mersin efendim radyosu.

0: Bu arada yasal uyarı, sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyeyim. Sonra bu açıklamayı yapmazsak ceza yeme ihtimalimiz var. Ama açıklamayı yaptık ya. Şimdi şey diyebiliriz var ya, yakacağım böyle. Bir çekeceğim böyle. Sigara sağlığa zararlıdır. Ve bir uyarımız daha var. 7 Mayıs Perşembe programı canlı yayınlıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. 10 Mayıs Pazar günü dinleyenler tekrarını dinliyor. Ve bir hatırlatmamız var. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı. Anneler Günü. Bu programın tekrarı 10 Mayıs Pazar günü. Yani Anneler Günü sabahında yayında olacak.
1: Bugün ona bir hediye vermeyebilirsiniz. Ama zaten hiçbir hediye gözlerinin içine bakarak söyleyeceğiniz sevgi sözcüklerinden önemli olamaz. Tüm annelerimizi seviyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun.
0: Annem, ya tabii siz züğürtlük yapıp da şey yapmayın. Vallahi bize hediye istenmiyor dendi. Yani hediyeyi sevmez anneler, bizi sever dendi. Yani ne bileyim, hediye istemez, beklemez dendi. Yani tabii her taraf öyle söylüyor ama yani şeyler öyle söylemiyor ama. Reklamlar falan öyle söylemiyor. Sağ piyasa böyle söylemiyor. Esnaflar öyle söylemiyor. Ben birçok esnaf tanıyorum. Alacaklarına şey diyor. 11'inde gel. O annenin gününe satış yaparız. Birçok beyaz eşyacı hatırlıyorum. Biliyorum, mobilyacı, kuyumcu bütün ödemelerini 11 Mayıs'a erteledi. Neden? Çünkü 10 Mayıs'ta rekorlar kıracaklar. Satış rekorları. Gerçi anneler günü sonrasında bir piyasa araştırması yapılacak. Uzmanlar bir araştıracaklar. Şeyi araştıracaklar arkadaşlar. Kartla harcama hangi dönemde daha çoğaldı diye. Bak bunu yazın bir tarafa. Anneler gününden sonrasında diyecekler ki sevgililer gününde yapılan harcamalar anneler gününü geçti diyecekler. Söyle yazın onu bir tarafa. Sevgililer gününde daha çok harcama yapıldı. Anneler günü geride kaldı diyecekler. Yazın bir kenara. Ya buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Anneleri sevgililerimizden daha, tabii öyle bir sonuç yok da. Yani sevgililere daha çok hediye alınmış demek oluyor bu. Annelere daha az ama tabii ki de anneleri sevgililerimizden daha seviyoruz diye bir şey yok. Olur böyle bir şey. Ama bir detay daha vereyim isterseniz. Sonra Haziran ayında bir araştırma daha yapılacak. Babalar günü alışverişleri. Orada şey diyecekler yani. Anneler günü, babalar günü alışverişlerini ikiye katladı. Şey diyecekler. En az alışveriş yapılan üçünün arasında. En çok sevgililer günü ikinci. Anneler günü üçüncü, babalar günü. Yani burada da şey anlıyoruz yani. Kim baba? Tabii canım. Ya şimdi anneler gününün tabii şöyle bir özelliği daha var. Mesela anneler ve anne adayları diyebiliyoruz. Ama sevgililer için çok hoş olmaz ya. Evet. Al sana hediye. Niye? Sen benim sevgili adayımsın. Al. Ama insan eşine, belki de çocuk sahibi olmasa bile eşine, nişanlısına, sözlüsüne, sevgilisine belki sen de geleceğine al sana hediye. Al. O ne olur insanlar yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Her türlü kadınlar karda. Tabii canım her türlü. Acaba her türlü. Sevgililer günü olur. Kadınlar günü olur. Anneler günü olur. Gözümden sakındım. Acaba şimdi nerede? Acaba Instagram'dan ulaşmış Onur Tantuni. Instagram'dan merhabalar, selamlar, radyocular kralı demiş. Onur Tantuni. Sana da günaydınlar olsun. Sana da hayırlı sabahlar olsun Onur Tantuni. Çağdaş Kent Onur Tantuni. Instagram'dan takip edebilirsiniz. O beni takip ediyormuş. Ben onu takipleşiyormuşum. Tantuni ya. Tabii canım ya. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi deyince aklımıza Mersin gelir. Mersin deyince aklımıza Tantuni gelir. Tantuni deyince aklımıza Onur Tantuni.

0: gelmiyor olabilir ama gelecektir herhalde. Onur tatili iyidir, güzeldir, hoştur ya.
1: Seni de unut.
0: Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Onur tatili biz de iddialıyız diyor. Gelin bir de bizde deneyin diyor. Biz de size o lezzeti yaşatabiliriz diyor. Uturum. Onur tatili Çağdaş Kent Migros yanında diyor. Sizi tatilimizi yemeye bekliyoruz diyor. Onur tatili Tolga Dünyası ve Mersin Efendim dinleyicilerine hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyor. Söylemiş olayım da sonra bilmiyorduk falan demeyin.

0: Anneleri günü bir farkındalık günü aslında. Ben bunu 7 Mayıs Perşembe günü yaratmaya çalışıyorum. 10 Mayıs Pazar günü program tekrarı yayınlanacak. Size şunu söyleyebilirim. Anneler günü farkındalık demek. Alın size farkındalık oluşturacağını düşündüğüm bir mesaj. Bakınız bu bizim distromuz olsun. Özellikle günün şu saatinde. Bunu dinleyelim. Bakınız şu dinleteceğimi dinleyelim. Olayların farkına varalım biraz.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
0: Şimdi biz anneler günü dedik, sayılı günler dedik. Anneler günü her ne kadar anneler beklemese de, bir sevgili kadar olmasa da yine de bir çiçek bekler dedik. Yine de bir hediye bekler dedik. Tabii ki de yılın her günü ilgi bekler, alaka bekler, sevgi bekler, saygı bekler dedik. Yani şimdi biz bunu 7 Mayıs Perşembe sabahı hatırlatıyoruz sizlere. 10 Mayıs'ta anneler günü olacak. Az önce sevgililer günü dedik, kadınlar günü dedik, anneler günü dedik, çiçek dedik. İşte Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya'da radyo başında. Evet evet, Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi güzel Mersin'imizde. Lili Çiçekçilik, Emine Kaya'da radyo başında. Tabii ki de sizler yeni yıla girerken yılbaşı çiçeklerinizi Lili Çiçekçilik'ten aldınız. Sonrasında sevgililer günü çiçeklerinizi Lili Çiçekçilik'ten almadıysanız ciddi pişman olmuşsunuzdur. Sonrasında Dünya Kadınlar Günü çiçeksiz olmaz dediniz. Yine Lili Çiçekçiliğin kapısını aşındırdınız. Ve önümüzde bir de Anneler Günü var. Anneler Günü'nde de anneleriniz için en güzel çiçekler, buketler, canlı çiçekler. Lili Çiçekçilik'te. Lili Çiçekçilik, Emine Kaya İşletmeciliğinde Çamlıbel Sistem Tıp Merkezi Çapraz köşesinde, köşe başında. Evet evet, 7 Mayıs Perşembe itibariyle Instagram'dan Lili Çiçekçiliği takip edin. 7 Mayıs Perşembe itibariyle Lili Çiçekçiliği'ye Instagram'dan yazın. Siparişinizi oluşturun. Anneler gününde siparişiniz annenize ulaşsın. Bunun yanında sadece sevgililer günü, kadınlar günü, anneler günü değil, özel günler. Bunun doğum günü var, evlilik yıldönümü var, falanı var, filanı var. Yani sizin de bir çiçekçiniz olsun ya. Sizin de çiçekçiniz Lili Çiçekçilik Emine Kaya. Yüreğim onun adını dilime acı tadını yaz onu dinle. Kim demiş Tolga dünyasında hiç Soner Sarıkaba dayı çalınmıyor diye yahu? Kim demiş Tolga hiç programında Soner Sarıkaba dayı çalmıyor diye yahu? Kim demiş Tolga o kadar dinledim bir kere bile Soner Sarıkaba dayı duymadım diye? Al sana Soner Sarıkaba dayı.

0: Söyleyecek çok şey var ama biliyorsunuz ki bir radyo programcısı nasıl görevi reklamların zamanında girmek. İki reklam arası dinleyici aramak. Wifi'ci Mehmet radyo başında. Günaydın reis. Herkes hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Elif araba yapmışsın kendine be Wifi'ci Mehmet. Şimdi ben bu arabaya bir makara yapardım 3,5 dakika ama vaktim yok. Wifi'ci Mehmet reise ve ekibine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Sulu yemek ve kahvaltı salonu Yağmur Yemekçilik.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kaliteli güler yüzlü.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Okey miyiz, mutabık mıyız? Okey mi, cepte mi yani? Tolga anlatıyor, Tolga söylüyor yahu.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, Tolga tavsiye ediyor.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Adresi aldınız değil mi? Tırmıl'da PTT yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik takip

0: Kim edin? Ya biz de bilgi almak istiyoruz deyin. Ekip gelsin. Size numune getirsin. Numuneden tanın. Fiyatta pazarlık yapın. Anlaşın. Bundan sonra sizin iş yerlerinizin yemekleri de Yağmur Catering yemekçilikten olsun. Mola veriyoruz. Çayımızı tazeliyoruz, sonra tekrardan geliyoruz, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
7: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve

0: Yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
0: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
8: Ediyor, ediyor. Türk ve Dünya Radyo'nun en mükemmel radyo programı Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya içimizde onlarca, yüzlerce, binlerce, ya birçok insan şu anda sessiz, sedasız, sakin bir şekilde hayatına idame ediyor. Mesela nedir? Erken kalkıyor, yol alıyor, işine gidiyor. Ekmeğinin peşinde ya. Helal kazanç peşinde arkadaşım. Yani filmle, fırıldakla işi yok. Yani kafası böyle cinliğe, hinliğe falan çalışmıyor. Birçoğumuz bu şekildeyiz. Ama işte ben daha önce de söyledim, bu konuyu bahsettim. Yani yeryüzünde milyarlarca insan var ya, bunların çoğunluğu rutin, işte standart. Hani çoğunluğu etsiz aşım, ağrısız başım. Yani çoğunluğu et diye süt diye karışmam, işime bakarım falan kafasındayken, belli bir kısmı da, yani çoğunluğa yakını da şey kafasında, köşeyi dönme, çok para kazanma. Yani ben Kamil'den daha kurnazım, Kamil benden daha saf kafasında. Hani benim gençliğimin ilk yıllarında üç arkadaş bir erkek bir şey yapardı ya. Bro var ya, aslında bir araba kiralamacı açacaksın, tamam mı? Bro zaten arabayı 1 milyona alıyor. Günlük 1000 liraya gidiyor kiraya, aylık 30 bin lira. Oğlum bir yılda kirasını çıkartır lan. Araba kendini amorti eder oğlum. Bir yılda amorti eder. Sonra da senin araban olur. 5 tane araba alırsan 5 araban ölür. Bu benim gençliğimin ilk yıllar. O zaman sosyal medya, sanal medya bu kadar yok. O zamanlar bu şu an hayatımızda olan siteler var ya. Reklama girecek ama örnek vermek için söylemek zorundayım. Bu N11 olsun, işte Trendyol olsun, hepsi burada olsun. O zaman yok. İşte sarı site diyorlar sahibinden. Sonra bunlar çıkmaya başladı. Hani bu şekilde şeyi sorun peki bana. Gençliğin ilk yıllarında böyle konuşan insanlar sonra ne oldu diye sorun. Ne olacak baba? Hüsran yani. Şu anda çoğunluğu oto yıkamacıda çalışıyor. Yani krediyle aldığı arabanın ödeyemediği kredisini ödemeye çalışıyor. Yani o anlatıldığı gibi değil yani. 5 tane araba kiralıyorsun filo. Her gün işte 1000 lira, bu rakamları örnek veriyorum bu arada. Her gün 1000 liraya

0: kiraya veriyorsun, 30 gün boyunca 30 bin lira yapıyor, bununla taksini ödüyorsun. Bir yılda kendini amorti ediyor, bir dünya yok arkadaş. Öyle bir şey yok yani. Laf bu. Ama o yılların popüleriydi. Ya o yıllara bakacak olsanız, o yıllarda şey vardı, saadet zinciri. Yani şu anki şeylerin ne diyorlar, piramit, bu Seçil Erzan tarzı var ya. Onların babası Kenan Şerenoğlu. Böyle vardı. Öyle öyle öyle. Sonra işte şey çıkınca o siteler, hemen insana şey, oğlum var ya biz de kuracağız siteyi var ya, paraya para demeyeceğiz, paranın o. Bir de genelde parayı bulanların argoda arkadaşlar aslında söylediği tabir belli. Paranın neye koyma, ne o. Hemen yani ha, paraya para demeyeceğiz, ne diyeceğiz, pul mu diyeceğiz, akçe mi? İşte bu kafada olan insanlar her zaman kaybetmeye mahkumlar. Şimdi bir çoğumuz çalışıyoruz, ediyoruz dedim ya. Çoğumuzun kendine göre ufak birikintisi vardır, birikimi vardır. Ziyneti falan vardır herhalde ya. Tamam anlıyorum yani, bunu derken şey demeyin. Ne oldu Tolga, senin tuzun kuru, ne ziynet oğlum lan. Tamam şeyi kabul ediyorum. Şu an aramızda dinleyenlerin %70'inin muhtemelen kartı patlamış durumda. Hacizlikler anlıyorum, maaşlarında kesinti var. Çoğunluğu yani şeyle nasıl geçecek onu hesap edemiyor. Olmazsa ben bugün paketi almayayım, arkadaşlar da notlanırım falan. Çoğunluğunuz yani dolmuş 40 lira olmuş, dolmuşa para vermeyeyim, sabah spor yaparım şeklinde, anladım. Ama tamam da hep buna yönelik hareket edemeyebilirim, dur. Biraz da şeyi söyleyeyim, aramızda çok multimilyarder zenginler var. Hayır şeyi söyleyeceğim, birçoğumuzun birikimi bir falan vardır böyle. İşte ziynetli, çeyrekli, yastık altı, yarım falan. Yok mu gerçekten ya? Şöyle yapalım, siz gerçekten bir düşünün. Bir yastık altına bakın falan, birikiminiz var mı? Hatta kuyumcuya falan sorun. Alo, ben sana emanet vermiş miydim ya? Bir düşünün, ben de bir mola vereyim, sonra geleceğim. Bak mevzumuz bununla alakalı. Birikim, çeyrek, yarım, tam, gramsiye, böyle küçük. Bu konumuz ve mevzu bu. Konumuz değil yani, anlatacağım mevzu. Bu arada bilmeyenler olabilir, onları da hatırlatalım, sonra şaşırmasınlar.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyam
2: Mersin FM 104.6.
0: Benim radyom
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Benim sponsorum Yağmur Yemekçiliği.

Hazırlıksız yakalandım. Dur dur, ben gene de yetiştiririm. Sıkıntı yok. Ha işte şöyle yaparız. Şunu yapınca tamamdır. Ne diyorduk efendim? Çoğumuz evet kartı patlayanlar var. Nasıl kendi toparlamaya çalışanlar var. X kartın limitiyle Y kartını, Z kartının limitiyle Y kartını, Q kartı kapatmaya çalışanlar. Ama bizim şu anda mevzumuz bu değil. Bizim mevzumuz şey. Hani işte kolay yoldan zengin olmak falan filan dedik ya. İnsanlar kolayını bulmuş ya. Mesela bundan 3-5 sene öncesinde faiz olaylarını biliyorsunuz bayağı arttı. 10 milyon liralık evi olup da 10 milyon liralık evini satıp faize verip de şu anda kirada oturan var. Valla Tolga'cığım güzel veriyor faiz. 10 milyon nereden baksan var ya 250 bin veriyor. Ya şimdi teorik olarak aslında haklı bak. Teorik olarak 10 milyonluk bir evde oturuyorsun, kira ödemiyorsun, ev senin oluyor. 10 milyonluk evi satıp şu an faizi verirsen sana ortalama 300-400 bin lira gibi bir para geliyor. Doğru aslında. Hani sen de en fazla 30-40-50 bin liralık bir evde oturabilirsin. Aylık kiradan bahsediyorum. Çok karlı oluyorsun. Bak teorik olarak böyle. Ama pratikte sen 2-3 sene öncesinde o evi sattın ya, 10 milyonluk evi. Tekrardan almaya kalktığında alamıyorsun. Şimdi teorik olarak senin hesabında hani bugün 10 milyon vardı. Sonra faizdeki paya da koydun, 5 ay sonra 11 milyon oldu. Sonra yıl, yani yıl bazlı söyleyeyim, bir yılda 12 oldu. İkinci yılda 14 oldu falan diye mantıklı da. Ama yani bir sürü şey. Ya bunu ekonomistler çözerler. Mesele bu değil. Mesele şu aslında. İşte bu şekilde hesap yapanlar şey diyor. Tolga'ya bak lan. 10 milyonluk evde oturuyor. Bak ben evimi sattım. 50 bin lira kira veriyorum. 10 bin lirayı bağladım baba faize. Aylık var ya 300-350 bin para geldi. 50 bin kiraya veriyorum. 300 bin karım var. Babika. Gibi bir kafa var. Yani tamam diyelim. Hani şöyle söyleyeyim. Evet doğru, sen benden daha zekisin. Kesin öyle. Kesin buna kanaat getirdim. Hani o yüzden işte yok şu işi yapalım, yok bu işi kuralım falan diyen insanlar da ha haklısın sen niye yapmıyorsun diyorlar. Ben de o kadar zeka yok diyorum. Ben salağım biraz. O yüzden diyorum sen şey yap, bir yürü, bir yürü, bir sana bakalım. Olmadı bana bir iş verirsin diyorum. Kendi işletmende. Şimdi böyle bir kesim daha var arkadaşlar. Hani birikim yapan kesimden bahsediyorum. Hani böyle tasarruf yapan, yemeyen içmeyen. Yani gerçekten böyle sürekli böyle bir yatırım yapan. Hani böyle işte birikimlerini altına dönüştüren, çeyrek altın, yarım altın, tam altın yapan insanlar var. Her gün böyle kuyumcu kuyumcu gezip çeyrek ne oldu, tam ne oldu diye soranlar var. Bir de bunların içinden kuyumcularına sadık olanlar var. Yok ben değişmem. Ben aynı yerden alırım yani. Ben değiştirmem diyenler var. Bunların içerisinden de tamam edenler var. Ya işte tamam, hani atıyorum bu hafta bir çeyrek altın aldık. İyi güzel, tamam hoşumuza gider bu. Elhamdülillah diyenler var ama bunu daha da bir arttıralım. Hani bir yatırım aracına dönüştürelim. Hani buradan daha çok kâr edebilirim diyenler var. Bak şimdi bedava peynir fare kapanında olur. Bunu en başta biliyoruz değil mi? Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bedava peynir fare kapanında, bu cepte. Şimdi bunlar sürekli aynı kuyumcuya gidiyorlar ya. Kuyumcu bunları tanıyor. İşte kim? Nezaket teyze, Kamil amca. Bunları tanıyor artık. Bunlarla arası iyi, soruyor. Kamil amca ya sen her hafta bir çeyrek alıyorsun. İyi biriktirdin galiba. Ama. Kamil amca dökülüyor oradan. Ne yapalım yavrum falan. Kuyumcu soruyor. Ne amca, nerede bunları saklıyorsun? Evde tehlikeli mi ya falan diyeyim damardan. Kamil amca da tehlikeli olduğunun farkında ama nasıl bir kar elde ederim diye böyle bir zar bir. Yok be yavrum, biz hallediyoruz o işi falan diye. En sonunda kuyumcu bombayı patlatıyor. Ya Kamil amca, olmazsa sen şu birikimleri bana ver, ben işleteyim ya. Bak vereceğin 10 altına her ay bir altın vereyim. Tabii canım ya, düşünsene bir ay sonra 11, 2 ay sonra 12, 3 ay sonra 13 diye. Şimdi mantıklı geliyor. Şimdi baktığımız zaman aylık %10. Altın şeklinde iyi bir kar. Tabii ben bunları örnek veriyorum. Belki bakarsınız 10'a 2 diyordur belki, ne bileyim. İşte bunlardan bir tanesiyle patlamış. Bu sefer Mersin'de değil, Antalya'da. Antalya Manavgat'ta.
yine böyle bir kuyumcu, yatırım yapan, yatırım yapmak isteyen insanlara getirin altınlarınız bende kalsın, ben bunu çalıştırayım, bak bende bir potansiyel var, buraya insanlar geliyor, biz para kazanıyoruz, bana vereceğiniz 10 altına ben her ay 2 tane daha ben vereyim falan deyip, ne bileyim, buna benzer 50 milyon lira dolandırmış insanları. 50 milyon. Şimdi baktığınız zaman ben eleştiri yapacağım. Şimdi şey diyeceksiniz. Hırsızlığın işimiz yok. Ya hırsız hırsız. Bu ayrı. Hırsız hırsızdır abi ya. Hayır, şimdi teslim olsa ne olacak ya? Yani Kamil amca ve Nezaket teyze bizden daha zeki oldukları için, evladım ben yatırımcıyım, ben büyük yatırımcıyım. Hatta şey diyen var mıdır ya, şu köşede yıkıyımcı var ya, benim orada istem var falan. Ya ilk başta alıyorlar ya, bunun filmi bile yapıldı arkadaşlar. Babil ya. Babil, Mısır piramidi. Piramit yani. Babil piramidi. Senin paranla, bak Nezaket teyzenin parasıyla Kamil amcaya, Kamil amcanın parasıyla bana, benim paramla Orhan'a ödeme yapıyorlar. Böyle silsile gibi gidiyor. En son bir yerde tıkanınca yatır turizm. O yüzden şey yapmayın. Hani bunun birinci önceliği ne biliyor musunuz? Af buyurun, yani daha hafif bir tabir bulamıyorum. Aç gözlü olmamak gerekiyor arkadaşlar. Tamah etmek gerekiyor. Şükür etmek gerekiyor. Ha bir de bunu yapınca şey diyorlar. Ben Tolga'dan daha zengin şeyim ha. Değilsin. Kimse kimseden daha zeki, daha kurnaz, daha akıllı değil. Sadece bazılarımız biraz daha saf, biraz daha

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Hep işte bütün bunlar ekonomik meselelerden ötürü geliyor başımıza. Ha, insanların dolandırılması, işte insanların kısa yoldan zengin olmaya çalışması, insanların daha fazla kar etmeye çalışması hep ekonomik yokluktan geliyor başımıza. Hep böyle işte yarın bir gün çok parasız kalırız korkusuyla. Halbuki rızkı veren Allah, rızkımızda kefir biliyorsunuz. Ya ekonominin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Soruyorum şu anda. Ekonomi o kadar kötü ki 200 liraya ne geliyor 200 liraya soruyorum. Şu an gidip bir tantuni yemek isteseniz 200 liraya zor yersiniz. Nereden baksanız iyi bir tantuni 250 liradan başlıyor. Gidip bir Adana kebabı yiyeyim deseniz 200 liraya zor yersiniz. İyi bir Adana kebabı 250-300 liradan başlıyor. Şöyle gideyim bir lahmacun gümeyim falan derseniz 200 liraya zor. İyi bir lahmacun nereden baksanız 240-250-260 sularında. Ama derseniz ki 200 liraya ne yapabiliriz? Karnımızı doyurabilir misiniz? Doyurursunuz tabii ya. Tabii ya. Yağmur Catering yemekçilik var ya. Bol bol yağ azot ediyor ya. Bol bol ye diyor. Az az öde diyor. Aa bak inanmıyorsan bak, bak bak.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek ne var? Ana yemek var. Yanında ne var? Pilavı ya da ne bileyim makarnası var. Yanında ne var? Salatası ya da istiyorsanız yoğurdu ya da istiyorsanız cacığı ya da istiyorsanız ayranı. 3 çeşit işte ana yemek, ikinci çeşit ve işte makarna veyahut da pilav, işte ne salata malata ne istiyorsan. 3 çeşit yemek yani bol bol yiyorsun ya. Yanında limon, biber ve ekmek de ikram arkadaşlar. 200. Sadece 200 liraya. Bakınız tekrar ediyorum inanmayan varsa.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası. Yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet 200 lira. Gel vatandaş gel. Bol bol ye az az öde. Bir öğün yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz vardır. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler, yılların tecrübesiyle hızlı servis. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip ediniz. Direkt mesaj yazınız, bilgi alınız. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takipleşin. Direkt

nasıl pasiva var ya, gua ye havor var ya. Yani diyor ki Tolga Dünyası çok güzel diyor. Tolga Dünyası mükemmel diyor. Biz de Tolga Dünyası'nı dinliyoruz diyor. La gua hua. Canlarım benim. Tamam mıyız? Görevimi yerine getirdim mi? Afyonlar patladı mı? Tamam mıyız? İş başı yapıldı mı? Tamam mıyız? Yollar alındı mı? Belli bir yol alındı mı? Tamam mıyız? Güne neşeli başlandı mı? Enerjik başlandı mı? Yüzde bir tebessüm var mı? O sabah mamurla atıldı mı böyle? Kaş çatmalar falan geride kaldı mı? Tamam mı? Bugün de görevimi yaptım mı? Yövmeyi mi hak ettim mi? Ha?

Normalde şarkının sonunda veda ederim. Bu sefer ortasında veda edeyim de kalanını dinleyelim ya. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Akşamım. Dur şarkı dinleyelim. Tam boşluğunda şey yaparım. Şimdi...

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yenile

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0320

0: 0324-323-2301 0324-323-2301
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları

mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Aldırma, görürsen yaşlar gözümde. Şarkımız olacak yine dilimde. Mektubun cebimde, resmin elimde. Yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım.

Bir kilit vurarak aşka sevgiye, bir çizgi çekerek senli maziye, dönmemek üzere artık geriye, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Söz verdim kendime, seni, seni unutacağım, unutacağım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537 399

0: 0577-56-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230.

0: 0541-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55
4: Damar denince damarın tek adresi
5: Mersin FM.
4: Hep damar. Full damar.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim, kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

0: Zamanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal. Aradığın tatil
3: Setur. Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle. Unutulmaz.
4: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8 bin, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24 bin,

tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273

0: 33 33 0540 273 33 33. Yeni Hal civarında.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: arama, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
1: Sen nasıl feleksin? Ben nasıl insan? Bir ele bak felek, bir de bana bak. Ben de bir insanım, her insan gibi. Bir sana bak felek,

0: vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Reklam tanıtır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

Ayrılık sonum oldu. Yalnızlık ise ecelimmiş. Sevmenin bedeli kefeni giymek miymiş?

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerin

0: aletlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: birlikte. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla

tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe

0: 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. onu ne kadar

sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman

0: arttırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Senden sonra aynalar benden kaçtı. Umutlar elimi bıraktı. Uykular bana küstü. Şimdi sırtımda gecenin yağmurları, başımda Kasım rüzgarları ve dilimde hep o şarkı. Seni o kadar çok sevdim ki. Gel gör ki bağıramadım seni hiçbir yerde. Çağıramadım, şımartamadım seni, şımaramadım. Nedense hep son vapurlarda bekledim seni, hep son trenlerde. Karıştım o kör kalabalıklara, kimselere gelmediğini, sana da sevdiğimi söyleyemedim. Oysa

Cebimde yıllanmış bir yalnızlığın adresi. Ayaklarım başka yeri bilmez. Pişmanlığım hazin şarkılar kadar hazin. Hangi sokağa girsem çıkamam. Hangi yatağa girsem uyuyamam. Hangi resmine baksam ah dayanamam. Ellerimi sende unutmuşum. Yüreğimi sende. Kimseye verecek sevgim de kalmadı. Çünkü seni o kadar çok sevdim ki.

Senden sonra hangi tene dokunduğumsa kül, hangi eli tuttumsa kar, hangi dudağı öptümse buz, hayatımda ne tat ne tuz, seni o kadar çok sevdim ki. Anlayacağım, anlayacağım. Her gece bir başka acının koynundayım ve her sabah bir başka idam sehpasındayım. Son sözüm mü, son sözüm mü? Seni o kadar çok sevdim ki. Seni o kadar çok sevdim ki. Ah, seni o kadar çok sevdim ki.

duyarsan anlarsın ben ne haldeyim. Hayalin kaybolur, hasretin kalır. Kalbim yine seni gelecek sanır. Benim mektupların çok iyi tanır. Sorarsan anlarsın ben ne haldeyim.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle

0: Hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarına kolaylıkla ulaş.

0: Podcast'tir. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki, Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
8: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
11: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
12: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
13: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
14: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin.

0: Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın, siz neredeyseniz orada.
6: Mersin FM.

susma öyle, bir şey söyle. Suçlu sen mi, ben mi, anlayayım. Kolay değil, kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğun bir ölüm, hasretin ecelin. Öldürür aşk yarası,

0: tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce,

0: Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek

O kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsen de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün.

0: Reklam kazandırır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova.

0: Baba Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
0: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim

0: 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar denince, damarın tek adresi.
5: Mersin FM.
4: Hep damar, full damar.

oluyor. Nedir bu delilik, nedir bu çılgınlık, içim içime sığmıyor. Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygu.

yollarda, sonsuz acılarda, inan yüzüm gülmüyor. Gel artık ne olur, söndür bu ateşi, canım seni istiyor. Ruhum yangınlarda, sonsuz acılarda, inan yüzüm gülmüyor. Gel artık ne olur.

Karanlık geceler elbet ağrır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Yolumuza duranlar olur elbet. Sırtımızdan vuranlar olur.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında

0: 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii.

0: yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım, odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın 2. haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
1: Mersin efendim.

0: reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
8: Yatak baza başlık.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git,

0: Reklam tanıtır. Unutulmaz,
1: unutulmaz. Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
2: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
3: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle. Unutulmaz.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400.

0: Montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
8: Damar denince damarın tek adresi.
9: Mersin FM.
8: Hep damar. Full damar.

Hangi dudak seni böyle anacak? Hangi kollar seni böyle saracak? Hangi aşık sana böyle yanacak? Ben sana yandım ya. Ona yanarım. Ona yanarım. Kalbimden vursaydın yanmazdım öyle. Sırtımdan vurdun ya. Ona yanarım. Sakınırken seni gözümden bile. Ellere gittin ya. Ona yanarım. Sen oldun akıtan hep gözyaşımı. Sen oldun eğdiren bu dik başımı. Aşkınla can bulan sabır taşımı. Yerlere çaldın ya. Ona yanarım.

Bir sevda yaşattın bıçak sırtında. Senin olsun artık tacın tahtında. Bir ömür harcadım senin uğrunda. Sen bana ne verdin ona yanarım. Resmine baktım da düşündüm demin. Hani sözün sözdü, yeminin yemin. Peki bu yalanlar, bu gözler kimin? Ben de sana kandım ya ona yanarım.

0: şimdi radyolarda çalan bu şarkı benim için artık bir veda marşı. Senden, senden son dileğim bir mezar taşı. Uğrunda öldüm ya, ona yanarım, ona yanarım, ona yanarım.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirdi.

0: devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbindesin sen her an. Vuramam sana elimi kaldırsam da.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
8: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 0.

0: 35 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın 2. haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız.

0: Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 210 31-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0

0: 538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli.

0: doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin. Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız.

0: Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki, bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın 2. haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 980

0: 8 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Müjde Mezitli, müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: gitti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke ayrılmasaydın.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarım.

var mıydı severken kaçmak? Sevenin kaderi mi yapmak? Sevmekse var olmak. Sensiz varlığımın ne anlamı olacak? Senden bana kalan kaybolan zaman, yitik bir aşk.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Sen ömrümü cehennemde dağlayan. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugünün en güzel şarkılarını kendilerine armağan ediyorum.
2: Değişmez değil ama perpişan hayallerim. Geçecek elbet aşkla.
1: Haftayı da ortalamış bulunuyoruz an itibariyle.
2: Güzel ama çok fazla.
1: Çarşamba bana hep bir eşik gibi hissettirir ya. Çarşamayı atlattıktan sonra hafta sonuna çok yaklaşmışız gibi hissediyorum her seferinde.
2: Mübarek ellerini arşivlerden aradım.
1: Zaten şimdi yayına da başladık. Saat 4'e kadar da su gibi geçer eminim ki. Kimlerini çıkartan perişan. Bu yine ben direkt bitmiş sayıyorum ya. Hafta sonuna gelmişiz gibi şu an.
2: Aşk seni de beni.
1: Bizleri şu anda nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan ve ayrıca beni Sevgi Selin de Ezgiler Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz.
2: Beni de terk ediyor, üzgünüm, öpemedim el.
1: O zaman sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
3: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Zaman bazen hiç geçmez. Bazen de su gibi akar. Biz şimdi zamanı biraz esneteceğiz. Ve onu sizin keyfinize göre şekillendireceğiz. Yani sizin yapacağınız tek şey kendinizi şarkıya, müziğe, ritme bırakmak olacak. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle.
1: Yıllar geçti bir kere, istesem de sevemem. Keder doldu gönlüme.
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderip sizleri bu güzel şarkıyla, Atilla Kaya'yla baş başa bırakıyorum.
2: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ben maziyi unuttum, hatırlatma, bir daha aşkı gömdüm içime, sen de sakla toprağa. Atilla Kaya sizlerle, radyonuzdaydı. Şimdi bu şarkı reklam aramız olacak. Bir dinleyicimizin mesajını paylaşacağım. İyi yayınlar eşim Salih'e, aşk dolu şarkılarınızı armağan ediyorum demişler. Armağan olsun en güzel aşk şarkılarımız sizlere. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri Derviş'le baş başa bırakıyorum. Yaktın mı beni? Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yabancı gibi durma karşımda. Hani sevdiğindim, bildin mi beni? Belirdi yüreğin bir bakışımla, tutup bir kalemde sildin mi beni? Kaçayım diyorum alıp başımı, kimseler görmesin gözyaşlarımı. Ne yapayım sensiz yarınlarımı, vefasız sevgilim, hayırsız sevgilim, zalim sevgilim. Yaktın mı beni, yaktın mı beni?
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi günün ortasındayız ve dışarıdaki gürültü de devam ediyor edebilir ama önemli olan sizin içinizdeki sessizlik. Hiçbir şey sizin huzurunuzdan, sessizliğinizden, sakinliğinizden daha önemli olamaz. O yüzden günün geri kalanını da şöyle sessizlik, sakinlik içinde güzel şarkılarla geçirmenizi temenni ediyorum.
3: Gözlerim kapıda, kulağım sessiz.
2: Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle.
3: Ah bir gelebilsen, bu nasıl...
2: İyi yayınlar, Adana'dan selamlar. Sevgilim Can'a armağan ediyorum sıradaki şarkınızı demişler.
3: Ah bir bilebilsen.
2: Selamlarımızı gönderelim. Güzel şarkı da sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı aynı zamanda Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Bir bilebilsen Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.
4: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988

çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Hayat bazen bir maraton gibi hissettirmiyor mu size de? Hep bir sonraki adıma, bir sonraki saate odaklanıyoruz ama yani gökyüzünün maviliğini görmek için başımızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Bir şarkının tadına varmak için de tabii ki durmamız gerekiyor. Ve şu an tam o duraktayız, yani duruyoruz. Islak gözlerimle günün yükünü, gerçi yarım gün oldu daha ama yine de dediğimiz gibi koşuşturmaca, yoğunluk zaten günün en yoğun zamanlarını geride bıraktık bence.

şaka bir şarkı dinleyeceğiz şimdi Allah. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Kaderim senin elinde. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine de armağan ediyorum. Sizleri Ümit Yaşar'la baş başa bırakıyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

olmuş aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki sevdiğim, unutmadım seni.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen anlatmak istiyoruz ama kelimeler yetmiyor. Bazen de anlamak istiyoruz ama mantığımız almıyor. İşte öyle anlarda böyle müzik devreye giriyor. Kelimelerin bittiği, duyguların başladığı o çizgideyiz şimdi. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizleri Selami Şahin'le baş başa bırakacağım. Senden başka hiç kimsem yok, sığınacak limanımsın diyecek. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Canımsın benim Selami Şahin yorumuyla sizlerle radyonuzda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sensiz yaşamak yaşanmamış gün demek. Coşkun Sabah sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Tablaların ablası Can ablam, hoş geldin yayına. Ben Tasır Ağaçlı Çakmak, Dilberay'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce size, bana sponsorumuza Özbay Kurtarma'ya, tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin, kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ediyorum. Benden de tabii ki sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sizleri Dilberay'la baş başa bırakıyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık.

0: bize her zaman çok çalışmamız, işte her zaman üretmemiz, hep bir yerlere yetişmemiz söylendi ama kimse biraz durup bir nefes almalısın, sakinleşmelisin demedi açıkçası. O yüzden biz bugün kuralları değiştiriyoruz ya. İşte saat 2:30 sularında şu an yapılacak en verimli işin kendini dinlemek olduğuna karar veriyorum. Kuralı değiştirdim. Ve tabii ki bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz hep beraber.
1: Her şey burada bitsin, ayrılalım diyor.
0: Böyle ayrılamayız. Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
2: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. Kahvelerimizi, çaylarımızı aldık umarım. Biz hemen yaptık koştur koştur. Bir resetlenelim diye, kendimize gelelim diye yani. Bu kahve bize iyi gelecek, evet, yaralarımızı saracak. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle, daha sonra şarkıyla baş başa kalacağız. İyi yayınlar, sıradaki şarkılar. Benden Yasemin'ime armağan olsun, Hasan'ından demişler. Armağan olsun sizlere en güzel şarkılar. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ayrıca beni Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Oğuz Yılmaz'la baş başa bırakacağım. Sen hep benimsin. Sizlerle radyonuzda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizleri çok güzel bir Ebru Gündeş yorumuyla baş başa bırakacağım. Daha sonra bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Aşkı Ölümsüz Bilenler'denim. Ebru Gündeş yorumuyla sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Bazen sadece bedenimiz değil, aynı zamanda ruhumuz da yoruluyor. Seslerden, beklentilerden ve bitmeyen sorulardan yorulabiliyor. İşte tam bu saatler de, bu güzel şarkılar da o yorgun ruhlarımızı dinlendirmenin saati. Bu şarkılar size ilaç gibi gelsin istiyorum. Her notasında biraz daha hafiflediğinizi, her ritminde biraz daha kendinize geldiğinizi hissedin istiyorum. O yüzden şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Sevenler için Kibariye yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bu şarkının da girişine bayılıyorum bu arada ya. Böyle belli başlı şarkılar var zaten. Özellikle girişini çok sevdiğim. Bu da onlardan biri. Bu arada sürekli akşamı bekliyoruz. İşte iş bitsin, eve gidelim, dinlenelim diye ama neden akşamı bekleyelim ki? Biz şimdi huzuru, rahatlığı tam şu dakikaya çağırabiliriz sonuçta.

0: yaşadım
1: da. Tabii bu şarkıyla şimdi nasıl huzuru çağıracağız bilmiyorum ama.
0: Yaşadım da yoruldum. Ne olur ne.
1: Neyse, bulacağımıza inanalım. Biz inanalım da. O olur elbet ya. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Ne ağlar ne gülerim. Sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum.

Eyvah anam eyvah. Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.

sanki ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen yücesin Allah'ım, sen yalnızsın.

çok çabuk harcadın aşkı telaştan. Belki anlar diye gözümde yaştan korkarım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama aynı zamanda programımızın da yaklaşık son yarım saatine, 20 dakikasına diyelim, girmiş bulunuyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ben Zümra, en güzel şarkılar Mehmet'e gelsin, seni çok seviyorum demişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. O günden beri kalbim perişan, gönlüm... Selin Hanım, sizleri Mersin'den dinliyorum. Yine Mersin'de sizleri dinleyen eşim Ahmet'e sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerimi. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Beni anlatan. Şimdi sizleri çok güzel bir yorumla baş başa bırakacağım. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz. Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz sıra yorumuyla. İşte bizim hikayemiz. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın son şarkısı sizlerle. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saatlik birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sırrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah etsin.
1: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında bendeniz Zeynep Babalar Resteli programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda sizlerle birlikte arabeskin efsane seslerinden harika eserler Babalar Resteli'ni dinleyeceğiz. Evet, günün ilk resitalini Müslüm Gürses'ten dinleyeceğiz. Ama önce yarın biliyorsunuz ki anneler günü, bazıları için bir çiçek, bazıları için sıcacık bir sarılış. Ama bazıları için sadece gökyüzüne bakıp iç çekmek demek. Kimimiz o şefkati dizinde buldu, kimimiz ise sadece hayallerinde kuruttu gözyaşlarını. Tıpkı Müslüm Baba'nın o ciğer yakan feryadında da dediği gibi, bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttun anne. Bugün bu programı annesinin kıymetini bilenlere, özlemiyle yanıp tutuşanlara ve sevilmek ne demek unuttum diyen tüm o mahzun çocuklara adıyoruz. Evet, ilk şarkımız da Müslüm Gürses'ten gelecek, Annem diyecek. Öncelikle kendi annem olmak üzere bizi dinleyen tüm annelere ve siz dinleyicilerin annelerine armağan ediyorum bu şarkıyı. Müslüm Gürses, Annem diyecek. Ve evet, yarın maalesef ki yayınımız olmadığından dolayı bugün Anneler Günü'nü kutlayalım. Hepinizin Anneler Günü kutlu olsun. Umarım tüm annelerin değeri biliniyordur. Seni seviyorum anneciğim.

Annem dedi ki yüreğimizi bir kenara bıraktık ama hayat maalesef devam ederken bazen en çok güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor dostlar. O en sevdiğimiz şehrelerin aslında ne kadar da sahte olduğunu görüyoruz. Belki de bu dünyada karşılıksız, çıkarsız ve aldatmadan seven tek varlık sadece annelerdi. Onlar da gidince ya da biz onlardan uzak düşünce hayatın o sert rüzgarına karşı çok savunmasız kaldık. Şimdi Müslüm Baba acımıyorsan diyecek. Madem bu hayat bize anne kucağı kadar şefkatli davranmadı, madem yollar hep yokuş çıktı, o zaman biz de kendi kalemimizi kurar, kendi derdimizle baş başa kalırız. Eğer sevginin hakkını veremiyorsan bize sakın acıma diyelim. Müslüm Gürses acımıyorsan şarkısıyla sizlerle birlikte. Ardından da kısa

0: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından yine geldik işte buradayız. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'yle sizlerleyiz. Yarın anneler günü. Hani o her gördüğüne güvenme, her duyduğuna inanma diyen o mübarek sesler var ya. Meğer ne kadar haklıymışlar değil mi? Bizler hayatın heyecanına kapılıp bize bir şey olmaz diyerek kulaklarımızı tıkadık o sözlere. Gözümüz kör, kulağımız sağır oldu. Bir hayalin peşinden koştuk ama sonunda ne oldu? Ferdi babanın da dediği yere geldik. Bu tersine dünyada sevgimize karşılık bulamadık. Aldanan yine biz olduk. Şimdi ise diz çöküp o şefkate sığınma vakti. Anne duy sesimi diye haykırırken aslında kaybettiğimiz o masumiyete sesleneceğiz. Hatasını anlayıp da annesinin o bitmek bilmeyen bağışlayacağına sığınanlara gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur anne duy sesimi diyecek.

anne duy sesimi.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde Hüzün Sokaklarından geçmeye devam ediyoruz dostlar. Yarın Anneler Günü dedik. Kimileri için bayram sofraları kurulurken, kimileri ise o en güvenli limanları anne kucağın çok uzaklarda arayacak. Hani bir söz vardır ya, anne gidince ev artık sadece dört duvardır diye. İşte o duvarlar üstümüze gelince kendimizi o sopsoğuk sokaklara atarız. Ama Ferdi Baba'nın da dediği gibi, o sokaklar da artık bildiğimiz gibi değildir. Bir zamanlar annemizin elinden tutup yürüdüğümüz, dizimiz kanadığında koşup ona sığındığımız o yollar, şimdi sadece birer viranedir. Adı sokak taşlarına kazılı hatıraların arasında, köşe başlarında o şefkatli gölgeyi arayacağız. Anne doğası çekilince üzerimizden bu koca şehir, bu kalabalık sokaklar insanın üstüne bir katil gibi yürür mü? Yürür dostlar. Ama unutmayın da anne doğası bakidir. Ne olursa olsun, kaybetsek bile onu, anne doğası bakidir.

Bir kez edildi mi o sizi tümüyle korur. Anne sıcaklığını artık sadece sokak lambalarının soluk ışığında eski hatıralarda arayanlar ve bulanlara gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek. Sensiz mahzun kalan tüm sokaklar. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

hani o ayağının tuzu cennet kokanların gününde hayatta her şeyin bir bedeli, her emeğin bir karşılığı vardır. Ama bir tek onların hakkını ödemeye ne ömür yeter ne de kelimeler. Canımız uğruna feda etsek, saçının tek bir teline kurban olsak yine de o büyük şefkati ödeyemeyiz. Şimdi mikrofonu o gür sesiyle yürekleri titreten bir başka ustaya, Adnan Şenses'e bırakacağım. O hepimiz adına o mübarek ellere, annelere seslenecek. Dünyayı gördüğüm gözümsün annem diyecek. Eğer yanınızdaysa gidin o elleri öpün, seni seviyorum deyin. Eğer uzaklardaysa bir sesini duyun. Çünkü bu dünyada yar dediğin, o sarsılmaz liman dediğin sadece ve sadece annendir. Tabii eğer ulaşamıyorsanız da bir dua edin onlar için. Adnan Şenses Annem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak.

bazen hayat bizi öyle yerlere savurur ki bir anlık öfkeyle en sevdiğimizi unuttum diyebiliriz. Belki araya mesafeler koyarız, belki de o şefkatli ellerin kıymetini bir süreliğine gölgeleriz. Ama Adnan Şenses'in o devleşen sesinde de dediği gibi, insan özünden, can parçasından kaçabilir mi hiç? Sen istemesen de, kapıları kapatsan da, o özlem var ya o özlem, bir şarkının sözünde gelir bulur seni. Bir resim karesinde, bir gece yarısı sızlayan vicdanında, yeniden canlanır her şey. Biz ne kadar unuttuk desek de aslında, her gece o gözlere bir damla yaş olup düşen yine de biziz. Hatasını bilip geri dönmek isteyenler için, beni sormasan da ben seni seveceğim diyebilenler için, evet bu şarkı onlar için gelecek. Adnan Şenses sen istemesen de diyecek. Bu şarkı eğer özleminizi biraz tetiklediyse, aklınızdan birileri geçtiyse, bu anneniz de olabilir, sevgiliniz de. Arayın bir halini saatini sorun, biz seni seviyorum deyin, bakın nasıl çözülüyor her şey.

0: دست تالی.
1: Bir insan sizce birini en fazla ne kadar sevebilir? Ya da bir sevdayı anlatacak en büyük cümle nedir? İşte Sinan Özen o cümleyi kurmuş sanırım. Sevdasını yeryüzündeki en kutsal sevgiyle kıyaslamış. Hani bazen birine bakarsınız da onda o çocukluğunuzdaki güveni, o karşılıksız şefkati bulursunuz ya, işte o an dersiniz. Ey benim sevmeleri anneme benzeyenim. Sinan Özen anneme benzeyenim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimlerinin bugün de sonuna geldik. Hani dedik ya, yarın anneler günü. Aslında her gün onlara edilen o en büyük dua aynıdır. Sana bir şey olmasın. Bizim canımız yansa geçer. Biz uykusuz kalsak sabah olur ama o sarsılmaz limanımıza, o en büyük sevdalarımıza hiçbir şey olmasın. Dünyanın tüm kederi bize gelsin ama onlara, o dualarını üzerimizden eksik etmeyenlere asla zeval gelmesin. Sinan Özer'in o yürekten feryadıyla veda ediyoruz bugün size. Dünya yıkılsa da, her şey bitse de tek duam sensin diyecek. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Ve unutmayın, hayatta her şeyin telafisi bir şekilde vardır. Yeter ki gönül almayı bilelim. Sinan Özen, Sana Bir Şey Olmasın şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşmak üzere. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.